yine düşmanlı. Namart serüvlerin geri urmağa bizge bağıp yol çapkın etken düşmanlı namart serüvleri

Degeni düşmana toktalı, oy yatkanla yıkırılgan son maydanı. Aytma bolmas imik ullu iş boldu, aytkan bulanı bitmes imik aydanı. Aytma bolmas imik ullu iş boldu, aytkan bulan bitmes

Taşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlimuttunü'den Hamanlı, vatan için can vergeni kop yoldaşlı, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen kop yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp

0: Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarıp sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarıp sapı yollaşlanı.
1: Нас много, Родина одна, Радио Прибой.